Jaburum, manum olu manje, manum olu ju. Londe yoidi si sukes, londe yedi bukanak, manum olu umbulo, emanja yede nafa, de nafa.